0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır.

0: yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlantı hayata. Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: daha çekici.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı. Söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı Haziran'da ilk defa 1,5 milyonu aştı. Böylece sektörün çalışan sayısı 1.503.537 kişiyle verilerin hesaplanmaya başladığı 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayında söz konusu sayı 1.456.619 olarak hesaplanmıştı. Böylece Haziran ayları kıyaslandığında yıllık bazda artış %3,2 olarak kayıtlara geçti.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan

0: his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
3: Chery. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Duların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: daha çekici.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz.
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz.
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

hepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer.

0: Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: hareketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

Sana rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Umran Oto Ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha çekici.
1: Etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros bazıları ve Migros'u.

0: Kilos yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branş 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2.423.581 oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Reklam.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: siz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler, son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
0: Radyo Turkuaz.
5: Radyo Turkuaz.
0: Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Alihan Kuriş ile aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Örgüte ait adreste yapılan aramada kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi. Erdoğan, Trump'tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Çarşamba ve Perşembe Marmara ve Karadeniz yağışlı geçecek. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. Mega kentte kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1 milyona ulaştı. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanal yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretimi artıyor. Petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaştı. Doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Süper Lig'de birinci haftanın kapanışı bugün oynanacak, tek maçla yapılacak. Saat 21.30'da Samsun Spor Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da mikrofon gönül dostu pusunda. Bu hafta ilk ses hep beni duyacaksınız gönlümün dostları. Sevgili Uğur yıllık izinde olduğu için başlangıcımızı hep beraber yapacağız ama

Bugün çok önemli bir tarih. Yani öyle böyle bir tarih değil. Takvimler 17 Ağustos 2026'yı gösteriyor ama tam 27 yıl önce yaşanan o büyük acı hala bizim yüreğimizde, canımızda, hafızamızda. Zaten nasıl unutulur ki dostlar? Takvimler ilerledi, şehirler değişti, hayat belki devam etti ama o geceyi yaşayanların kalbinde zaman aynı yerde kaldı. Ve biz bugün sevdiklerimizi, kaybettiklerimizi saygıyla, özlemle, sevgiyle anarak yayın

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz.
1: İstanbul 93.6.
2: 93.6.
1: Ankara 90.2.
2: 90.2.
1: İzmir 101.
2: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

gecede binlerce evin ışığı söndü be dostlar. Bir gecede anneler evlatsız, çocuklar annesiz kaldı. Öyle uykuyla ölüm arasında öyle bir ince çizgi ki Rabbim yaşatmasın diyorum. Hani ömrün de ölümün de hayırlısını versin diye dua ediyoruz ama tam 45 saniye bakın. Sadece 45 saniyede hayatlar yerle bir oldu. Kimi o anda sevdiklerine sarılıp son nefesini verdi. Kimi yıkıntılar altında günlerce sesimi duyan var mı diye aykırdı. Bu sizce kolay bir durum mu? Tabii ki değil. Yani sadece orada onu yaşayanlar değil. Sadece o anı orada gözlemleyenler değil. Ülkece kahrolduk, ülkece mahvolduk. Peki bu toprakların insanları olarak biz sonrasında neler yaptık? Aslında hep böyle her 17 Ağustos'ta belki her depremleri andığımız zamanda bunları konuşuyoruz ama bunları artık konuşmak değil de bunları gerçekten yapabiliyor muyuz? Ne değişti sizin hayatlarınızda da dostlar? Yani depremin öğrettiği neler var? Neler yapmamız gerekiyordu da sizler gerçekten hani hazır mıyız? Yani bu afetlere hazır mıyız? Hazır mısınız diye kendimize sorduğumuz zamanlar. Belki yarın takvim değişince bazı şeyler unutulacak ama unutulmasın diyorum gönlümün dostları. Unutmamamız gerekiyor. Bir kez daha kaybettiklerimizin anısına bugün şarkılarımız biraz daha ritmini değiştiriyor. Dualarımız daha fazla dilden gönülden dostlarımla birlikte tüm Türkiye'ye yayılıyor.

0: Şimdi insan hayatı hep kontrol etmek istiyor dostlar. Böyle her şeyi planlamak istiyor. Ya da belirsizliği sevmiyor. Bazı şeylerin hakimi olmak istiyor. Evet, bazen hayatın o öngörülmezliğinde çok gizli bir güzellik vardır. Yani bazen her şeyi bırakmak, öngörememek, bilmemek de aslında o gizli güzellikleri görmektir. Ama hayatın eğer böyle tedbirsizliğinde, hayatın işte ya bana ne olur, bana bir şey olmaz dendiğinde, bazı şeyleri böyle kulak ardı ettiğimizde ne yazık ki acı var gönlümün dostları. Hem de öyle böyle değil. Bugün yine hayata dair konuşacağız, dertleşeceğiz, dualarda buluşacağız. 500-588-30 çift sıfırdayım. Bugün sevdiklerimizi, kaybettiklerimizi özlemle, saygıyla alacağız.
1: Acam

Şimdi sizler de yazıyorsunuz, o günü yaşayanlar, sonrasında yaşanan depremler çok yakın bir tarihte, biliyorsunuz ki ben birçok dinleyicimi kaybettim. Sizler sevdiklerinizi, ailenizi, canlarınızı, komşularınızı, yani öyle böyle değil aslında, yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz, yani kolay bir şey değil. O yüzden de Rabbim diyorum, hani geride kalanlara güç versin, sabır versin, o enkazın altında kalıp da orada kalabilmek, orada durmak, orada böyle aklını oynatamadan çıkmak da öyle böyle bir şey değildir. Oradaki insanlar çok güçlü insanlar, bakın oradan çıkanlar da. Ama tabii 27 yıl, bakın böyle bir zaman dilimi, 27 yıl baktığımızda öyle böyle değil gönlümün dostları. Yani sanki dün gibi. Şimdi bazı dinleyicilerim beni ta 27 yıl önce başka bir frekansı dinlerken yazmışlar. Mesut gibi, Ayra gibi, onlara buradan selam olsun. Hep anlatırım, hep söylerim ama çok enteresan bir geceydi. Yani aslında o yaşanacak olan şeyin ağırlığı, büyüklüğü, acısı, önceden zaten insanlar, birçok canlılar bakın hissediyorlar. Şimdi bende de öyle bir durum vardı. Birçok şeyi belki de olmadan önce böyle o ürpertisini, o acısını almaya çalışıyoruz, hissediyoruz ama neyi ne kadar anlayabiliriz ki gönlümün dostları? Şimdi 99 yılında saat 23'te yayından çıktım. 23.15'te, hiç unutmuyorum. Bir servis vardı, akşam programı yapıyordum. Böyle binek araç. Arkada 3 kişiyiz. Böyle önde bir arkadaşımız var. Hatta çok sevdiğim bir arkadaşımla yan yana oturuyorum. O zaman şeyde bağlar başında oturuyordum. Babamla birlikte kalıyordum. Bağlar başında oturuyorduk. Karşıya geçecektik. Yani çok sıcak bir gün. Çok tuhaf bir gündü ama bakın sıcaklığın ötesinde biz bir ağladık, bir güldük, böyle bir tuhaf tuhaf hareketler böyle arabanın içerisinde. Dedim ki ya Sibel, nasıl bir gün bu ya, dedim, böyle bir enteresan, dedim, bir duygularımıza böyle hakim olamıyoruz, bir şeyler bahsediyoruz, konuşuyoruz falan. Anneciğimi aradım, annem dedi ki ya, dedi, ben balkondayım, dedi, o da Fındıkzade'de oturuyor, hadi sanki, dedi, böyle yıldızlar aşağıya doğru, dedi, bizim balkona gelecek gibi, dedi. Çok enteresan bir hava var, dedi, bir görüntü var falan. Tabii bunlar hep sonrasında konuşuldu, daha neler neler de, insanız çünkü, çok ruhani varlıklarız ve o yüzden de birçok insana böyle bir değişik gelen durumlar da yaşanıyordu. Sonrasında benim içimde bir sıkıntı, bakın yani çok değişik bir sıkıntı, zaten benim içime bir sıkıntı düştü mü bu 51 yıllık yaşamımda, arkasından hani bir şey yaşanacaktır, yaşayacağımdır kendi hayatımda ya da etrafımda. Sibel'e dedim ki ya Sibel, hakkını helal et, dedim. Evet, biz arabadan inerken ilk ben inmiştim. Hakkını helal et, saçmama, niye öyle şeyler söylüyorsun falan, dedi. Ve eve geldim. Babacığım beni bekliyordu. Baktım böyle işte mutfakta böyle tabaklar falan kirli. Ay, dedim, baba, dedim, ben bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok yorgun. Acaba, dedim, sabah kalktığımda mı bunları yıkasam, dedim. Hiç unutmuyorum. Ve şarja takmamışım telefonu da. Her zaman takarım. O gün o kadar artık o yorgunluk, ama nasıl bir yorgunluk biliyor musunuz? Ruhsal bir yorgunluk, yani bedenen bir yorgunluk değil, bir enteresanlık. Sonra gittim, yattım ve bakın babam aynen şöyle anlatıyor, rahmetli babam. 2-3 kere baba deprem oluyor, baba deprem oluyor diye uykumda sayıklamış. Korkmuş, gelmiş, kızım yat uyu demiş. Böyle karşılıklıydı odamız, ben hiç unutmuyorum. Tekrardan böyle kalkmaya çalışmışım. O zamanları böyle biraz sayıklayan bir füsun var. Böyle rüyaları falan çıkan da bir füsun var. Çok enteresan bir füsun. Yine deprem oluyor demişim. Babam Anadolu'yu dolaştığı için ve depremleri de çok gördüğü için ve neden benim kızım böyle şeyler söylüyor diye aslında korkmuş. Korkmuş ve o zaman camı açmış. Ve biraz demiş bir hava almaya çalışayım. Daha doğrusu cam açık, da cama çıkmış. Ve çıktığı andan itibaren öyle bir gürültü ki gönlümün dostları, zaten bunu yaşayanlar bilirler. Ve beni uyandırmaya çalışıyor, ben uyanamıyorum bir türlü. Parkelerin böyle bir ayağa kalktığını, hani o böyle korku filmlerinde olur ya, her şeyin zangır zangır. Kıyamet dedik yani, biz o an bittiğini düşündüm. Ben babama sarıldım, dualar etmeye başladık. Herhalde dedik bu kadar, hayat burada bitti dedik. Ve o gün hiç unutmuyorum. Ben çünkü hatırlamıyorum ne söylediğimi. Yani babam diyor ki 2-3 kere diyor beni diyor uykumdan hani uyandırdın, kaldırdın diyor. O yüzden de galiba işte o bir hissetmek,
o yaşanacakların belki de o ağırlığının üzerimize bir çökmesi hiç kolay değildi gönlümün dostları. Tabii sonrası o şarjın tam olmaması, sevdiklere ulaşmaya çalışmamız ve radyonun ne kadar önemli olduğu ve benim iki telliye gitmem o zaman çok zordu. Fakat iki telliye çok yakın olan meslektaşım buradan Gezegen Mehmet'e selamlar göndereceğim. Kulakları çınlasın. Hemen evden çıkıp da zaten yürüme mesafesiydi. Radyoyu bir açtı. İnsanlar arabaların içerisinde radyodan duydular biliyor musunuz? Her şeyi. Eyvah Avcılar'da dedik, Gölcük'te dedik, Yalova'da dedik, sevdiklerimiz var ne olacak falan derken en nihayetinde radyoya gittim dedi. Tam iki ay unutmuyorum Mesut değil mi? Kırşehir'den Mesut yazmış. Tam iki ay boyunca bir yaz programı. Öyle böyle değildi. Tabii ki birçok arkadaşımız oraya gitti, sahaya gitti. Sonrasında yaşananlar da hiç kolay değildi. Rabbim yaşatmasın diyorum ama Rabbim de diyor ki lütfen tedbirinizi alın. Bakın şimdi yaşanan tüm doğal afetler, iklim değişikliğinden farkındaysanız geçenlerde Endonezya'da bir ay arayla oldu, öyle böyle değil, şiddeti de değişti. Yani arttı artık depremlerin zamanlaması, saniyeleri ve şiddeti de artmaya başladı. Çünkü dünya bir kabuk değişimi içerisinde, bu çok olağan, çok doğal bir şey. O yüzden de bizim ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Evet benim hikayem böyle dostlar. Kısacık bir reklam molası. Sizler de yazın, dertleşin, konuşun. Sizi bekliyorum WhatsApp hattımızda.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Hatta bu radyo, bakın, Turkuaz Radyo'nun ondaki yeri de çok ayrıdır. Her zaman kuruluşunda emeği vardır, çok güzel anıları vardır. Biz ta 98 yılından beri tanışıyoruz. Yan yanaydı böyle odalarımız, yan yanaydı radyo stüdyolarımız, yan yanaydı gönlümün dostları. O da diyor ki, hani bugün beni anman, yayında anman o kadar kıymetli ki, evet, hiç unutmuyorum diyor. Hiç unutmayacağım bir yayındı diyor. Yayıncılık hayatımızda çok şey yaşıyoruz. Çok önemli kırılma noktaları var ama onlardan biri gerçekten 17 Ağustos depremiydi dostlar. Sonrası 2 ay boyunca canla başla o stüdyolarda, hatta eve gitmediğimiz zamanlar olmuştu. İlk böyle ilk 15 gün hiç unutmuyorum. Çünkü birçok arkadaşımız sahaya gitti ve orada o canların yanına gitti. Dinleyicilerimizin yanına gitti. Biz kalanlar da stüdyoda kaldığımızı, hatta hiç evimize gitmediğimizi hatırlıyorum. Canım benim Mehmet ya, buradan sana bir kez daha selamlar, sevgiler. Radyonun ne kadar önemli, ne kadar kıymetli, ne kadar can olduğunu hayatımızda, keşke hani tabii ki böyle olaylarla değil ama siz, biliyorum ki bizim güzel dinleyicilerimiz, hangi radyoyu dinliyorsanız, iyi günde kötü günde, bakın iyi günde kötü günde biz can olmayı bildik. Radyo çok başka be dostlar, iyi ki varsınız.

Şimdi tabii şu an Gezegen Mehmet'in selamları var. Her ne kadar farklı radyolarda olsak da ben şu rakip kelimesini hiç sevmiyorum, biliyorsunuz ki. Onun benim hayatımdaki önemi de tabii ki çok ayrıdır.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Örgüte ait adreste yapılan aramada kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi. Erdoğan, Trump'tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı. Kurtulmuş, o gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi, şüphelilerden 11'i tutuklandı dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SMA hastalarına yönelik bilimsel bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Yurt dışından getirilen ilaçların güvenilir olup olmadığı araştırılıyor. Cristiano Ronaldo sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

Yeni saatimiz başladı gönlümün dostları. Türkiye'nin ve gurbetin en sevdiğiniz radyolarından Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz kolay olmayan bir tarihte devam ediyor gönlümün dostları. Hani öyle böyle değil, bir anda bütün yer insanlanması, hayatların değişmesi ve hafızaya kazınan, gönle yüreğe oturan bir tarih gönlümün dostları. Yani bugün yalnızca depremi, yaşadıklarımızı değil, kaybettiklerimizi, özlediklerimizi, sevdiklerimizi de, her bir canımızı da hatırlıyor ve anıyoruz. Ruhları şad olsun diyorum. Tabii ki onları unutmadık. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ama kendimizi de yaşarken evlatlarımızı da, geleceğimizi de unutmayalım diyorum. Aldığımız dersler çok kıymetliydi. Eğer biz bir şeyleri değiştirmek için o günden bugüne hareket etmediysek kendi hayatlarımızda da, yoksa sonrasının büyük bir acıya dönüşmemesi için en azından bugünden harekete geçebiliriz.

Sizden gelen tabii ki o anı yaşayanlar ve aynı zamanda 6 Şubat depreminde yaşadıklarını bir kez daha anlatan benim kıymetli dinleyicilerim var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tarık mesela diyor ki, hepsini okudum Tarık, birazdan sana yazacağım. Anneciğim için çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin diyorum. Yani biz şu an diyor dünyalık işte işlerle diyor acılarımızı belki de unutmaya çalışıyoruz, geride bırakmaya çalışıyoruz ama buradan sesleniyorum diyor. Hani baktığımızda diyor dünyalık mallar, makamlar, o paralar, evler, arabalar, her şey ama her şey bir anda diyor yok olup gidebilir. İşte onun için değil mi Tarık'ım, burada olduğumuz sürece bizim biriktireceğimiz en önemli şey insandır, candır, dostluktur, sevgidir. Bunu bir kez daha bize hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: daha çekici.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Gerçekten kim olduğumuzu, hangi kumaştan yapıldığımızı, kalbimizin ışığını nerelerde parlatıp nerede kararttığımızı, bize bahşedilmiş olan nitelikleri nereye gerçekten yönlendirdiğimizi ve ne kadar verimli kullandığımızı, şu gelip geçtiğimiz dünya içerisinde ne biçip ne ekmeye çalıştığımızı belki de sorgulamamız gereken zamanlardan geçiyoruz, değil mi? Sorgulama çok daha fazla, bakıyorum insanlar artık sorguluyor, anlamaya çalışıyor, konuşmaya çalışıyor, çözmeye çalışıyor. Hani bu zamanda sadece böyle ele güne karşı vitrini falan parlatmak değil de, poz kesmek değil de, hayatın akışı, önümüze çıkan sınavlar bizi belki de kendimizle yüzleştirecek, özümüzü, yani içimizde olup biteni okuyamadığımız, ortaya koyamadığımız pek çok şeyi fark etmeye çalıştığımız bir zaman. Neden?

Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Evet, 17 Ağustos belki de birçok kişi için sıradan bir saatken 03.02 binlerce insanımız için hayatın durduğu an oldu be dostlar. 17 Ağustos 1999'da Marmara'da meydana gelen o büyük depremi unutmadık. Evet, son yarım saatin içerisindeyim ama az evvel dostlarımızla birlikte kulağını gönlünü çınlattığım çok sevdiğim bir radyocu dostum ya, böyle öyle böyle değil. Bir saat öncesinde konuştuk ama şu an yolda bizi dinliyormuş. Ona buradan selamlar bir kez daha göndereceğim. Çünkü az evvel paylaştıklarımı duyamadı. Ama o gönül gözüyle, o gönül kulağıyla bir şekilde duyduğunu biliyordum. Ve şu an evet, gezegen Mehmet, Mehmet Akbay yolda. Şu an böyle bugün o kadar duygusalım ki yaşadığımız anlar. O gün orada, o radyoda, o frekansta yaşadıklarımız. Bakın, dinleyicilerimiz aslında bir, biliyor musunuz? Yani dinleyenler bir. O yüzden az evvel de dedim, bizde rakiplik yok. Bizim kardeşliğimizde, dostluğumuzda, değil mi Mehmet'im? Bizde rakiplik yok. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum dinleyicilerime. 17 Ağustos 99 Marmara depremi, bakın çok önemli. Yani orada herkesin sustuğu, iletişimin koptuğu, binlerce insanın bir ses aradığı o karanlık gecede sevgili Mehmet mikrofonun başına koşarak gitti. Evet, evinden koşarak gitti ve sadece Kral FM'de yayın yapmadı aslında o gün. Bütün radyolar adına bakın yayın yaptı. Bütün radyolar adına herkesin sesini duyurdu. Çaresizliğin ortasında bir iletişim köprüsü oldu. Yani o gece radyonun da az evvel dediğim gibi ne kadar büyük bir güç olduğunu da gösterdi. Yani şu an böyle ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Mehmet, bugün çok duygusalım. Canım benim, bir taneciğim. Bugün hala o yayın aslında onun da bizim mesleğimize, insana duyduğu sorumluluğun en güçlü örneği oldu. En kıymetli örneği oldu. Çünkü mikrofonda hepimiz, herkes onun sesini duydu. İyi ki ses oldu, iyi ki nefes oldu diyorum dostlarım. Yani taksicilerimizden tutun da dinleyicilerimizden bölgedeki durum hakkında bilgileri hep oradan aldık. Ve o yüzden de çok kıymetlidir, çok da özeldir. Ve radyo iyi ki var diyor. Hiçbir zaman ölmez, hiçbir zaman bitmez. İyi günde, kötü günde, az evvel de

istediğimiz gibi yan yana olabilmek, can cana olabilmek çok ama çok kıymetli. Mehmet, hatırlar mısın bu fon müziğini? Bak, bunu ben tabii ki gün içerisinde bu saatlerde hiç kullanmıyorum. Ya böyle arada sevgili Uğur'la birlikte biz şiir okuyacağımız zaman kullanıyorum. Bu işte o yıllardan ve o geceden kalan bir fon müziğidir. Canım benim, geçmişte yad etmiş olduk seninle birlikte. İyi ki varsın, iyi ki varsın diyorum. Yine söylediğim gibi Turkuaz Radyo'ya da çok büyük emeği olan, ilk tuğlayı atanlardan bir tanesi. O yüzden de sağ olsun, var olsun. Sevdiğimiz ses, ikimiz de çok severiz. Bak, hangi seste devam edeceğim? Bu arada 500-588-30-0 şu an gönül dostlarım mesajlar göndermeye devam ediyorlar. Herkes yaşadığı acıyı, hatırladıklarını ve sevdiklerini anarak o mesajları gönderiyorlar. Ben de şimdi onlarla yazışmaya devam ediyorum.

0: Drone rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlantı hayata.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Uluslararası felaketlerde isimli isimsiz kahramanlar vardır. Bir de hiç belki görmediğimiz, tanımadığımız ama artık evine gittiğinde hani ben kimim, ben ne yaptım şu an, ben nasıl bir yardımda dokundum değil, hayatları değişen, dönüşen insanlar da oldu be gönlümün dostları. O yıllardan bu yıllara. Gelen mesajınız o kadar kıymetli ki şu an biz dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Neredeyiz? 505-188-30-0'dayız. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışından da mesajlar geliyor şu an. Çünkü sevdikleri burada olan ve ne yazık ki o felaketleri yaşayanlar da var gönlümün dostları. Uzaklık sadece bir bedenen mesafe. Ama en önemli yakınlıktır. İnsanın ruhsal olarak kalben, gönülden gönüle kurduğu bağlar. İşte o bağlar ne kadar kıymetliyse, ne kadar böyle güzelse, insanın belki canı da çok daha fazla orada atıyor ve orada yanıyor gönlümün dostları. Ayşem, Müzeyyen'im, Zekiye'm, Rize'de şu an beni dinleyenler, Maraş'tan Zehra'm, Malatya'dan Aysun'um, hepinize bir kez daha selam olsun. İyi ki varsınız.

öyle değil. Tabii ki sevgiyle insanın kucaklaması gerekiyor. Hayat yolculuğunu gelip geçiyoruz işte ve dostlar. Bugün de daha önceki zamanlarda yapmış olduğumuz tüm yayınlarda aslında hep bu vurguyu yapmadık mı? Şifa daima gelir. Yeter ki kalbimizi zehirlemekten, aklı pazara çıkartmaktan korunalım değil mi? Ve ruhumuza tutunmaktan, özümüze tutunmaktan da vazgeçmeyelim dostlar. Şimdi yavaş yavaş veda edeceğim. Çünkü birazdan sevgili Hilal Özgün yayında olacak. Mikrofonu ona devredeceğim. Güzel dostlarım da onunla iletişim kurmaya devam edecekler. Gelen her bir mesaja, her bir duaya, bugünün anlamına ortak olan her bir cana şimdiden teşekkür ediyorum.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Zor bir yayın ama iyi ki varsınız dediğim de bir yayın gönlümün dostları. Evet, doğal afetleri engelleyemeyiz. Bakın depremi de engelleyemeyiz. Ama kaybetmemek için, sevdiklerimizden ayrı kalmamak için yapmamız gerekenleri artık daha doğa, hayat bize nasıl anlatsın değil mi? Bugün hayatını kaybedenleri anarken, dualar ederken, geleceğe karşı evlatlarımız için de ülkemiz için de sorumluluğumuzu lütfen hatırlayalım ve hiç unutmayalım dostlar. Bir kez daha Marmara depreminde kaybettiğimiz tüm dostlarımızı, akrabalarımızı, sevdiklerimizi, komşularımızı rahmetle, saygıyla, sevgiyle anarak artık yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Evet, yeni bir hafta başladı. Yarın saatler sabah onu gösterdiğinde biz yine hayata dair, insana dair konuşmalarımızla, birbirimize olan desteğimizle, biz bu hayata kendimize daha neler katabiliriz de burada olacağız. Evet, sizi seven bir gönül dostunuz var, bunu sakın unutmayın.

0: unutmayın. Programın son reklamı, son şarkısı. Birazdan mikrofon Hilal Özkan'ide.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Örgüte ait adreste yapılan aramada kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi. Erdoğan, Trump'tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Çarşamba ve Perşembe Marmara ve Karadeniz yağışlı geçecek. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. Mega kente kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1 milyona ulaştı. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanal yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretimi artıyor. Petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaştı. Doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Süper Lig'de birinci haftanın kapanışı bugün oynanacak, tek maçla yapılacak. Saat 21.30'da Samsun Spor Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

Arkadaşlar benim adıma polisi arayın. Füsun'la Utku beni burada yedi bitirdi. Gelsin polis bunları alsın. Jandarma gelsin, itfaiye gelsin. Beni alın buradan ya. Şaka bir yana iyi ki geldim. Vallahi buraya geliyorum bir keyfim yerine geliyor. Ayın 17'si. Moraller bozuk. Hatıralar kötü. Anılar canlanıyor. Geceye nasıl uyandığımızı unutamıyoruz. Şimdi böyle halk diliyle sıradan bir konuşma, hiçbir yerden okumadan bir konuşma yaparsak hepimizin ödünün patladığı, can kayıplarımızın, yaralılarımızın çok olduğu, yılların üzerinden geçse de acımızın hala çok taze olduğu 17 Ağustos'un aynı günündeyiz. Haftanın ilk günü ayrıca çok konuşacağız, çok sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj
2: Shop'u ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Expertise, Dynamile.

Bakalım şu dakikalarda İstanbul'da trafik ne durumda? %33. Biz alıştık pazartesileri normalin altında trafik olmasına. Bu okullar açıldığında da aynı. Tem Dudullu mevki her iki yönde de sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması var. Trafiğe kapalı o bölgede de inanılmaz bir trafik var.

Azıcık sizi bu şarkıyla üzeceğim ama. Ya bugün zaten üzgünüz ya. Kimler nerelerde ne anlar yaşıyor. Kayıpları olanlar bir kez daha yüreğinden vuruluyor. Bugün mezarlık ziyaretleri artıyor. Bugün hayatından eksik olanlar bir kez daha hatırlanıyor. Antalya'dan Ebru yazmış selamlar diye, çok teşekkür ediyorum canım benim. Ses gönderiyorsunuz, yayında olduğum için dinleyemiyorum. Sevgili Mine aramızda. Hepimize kolaylıklar diliyorum diye de iletmiş. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin en samimi, en güzel radyosu. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'tasınız. Ne var ne yok. Birazdan hem haber başlıklarımıza ekleyeceğiz, hem de güzel şarkılara sizin mesajlarınızı. Ayrılmayın.

devam ediyoruz. Bir yandan da bakalım şu an dikkatimizi çekebilecek son dakikalar. Hilal'cim, şu an olduğum yerde bir trafik kazası var. Sana onu bildireceğim demiş ama bizim onu detaylı bir şekilde netleştirmemiz lazım. Yanlış haber, dikkatli olmamız lazım bu konuda. Hilal Özdemir ile Sosyal Hayat'tasınız. Kim biraz sizinle? Hayat da bu aralar çok yoğun geçiyor, biliyor musunuz? Hırvatistan'dan bir haber var. Daha nice haberler var. Dünyayı bugün de sevgi kurtarmadı arkadaşlar, az sonra. Gözün...

0: anda alevlerin arasındaki kurtarma operasyonu bir itfaiyecinin vücut kamerasına yansıyor. Rabbim, sen bizi doğal afetlerinden, bizim yapacağımız hataların başkalarına zarar vermesinden koru. Çoluğu çocuğu, dünyada yarattığın tüm canlıyı, bitkisinden hayvanına, herkesi koru. İnanılmaz görüntüler izledim ya. Başkalarının acısına da şükür Rabbim bize vermedin diyemiyorum yani. Durum o kadar vahim. Bu arada İstanbul'da bugün bulutlu bir hava söz konusu. Bir de bulutları çekip sosyal medyada yayınlamışlar. O bulutlu bulutların insana verdiği huzur var ya, of diyorum. Sizden bir müsaade alacağım. Çok kısa sürecek. Hemen buradayım.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok.

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

güzel bir cümle okudum ki geçen, dedim ki ya insan derdini bu kadar naif anlatamaz. Kimsenin omzuna başımı koyup ağlamadım ama çok sabah ezanı dinledim diyordu cümlede. Böyle tüyler diken diken. Hani böyle hiç uyku tutmayan ya da azıcık uyuyup uyuyup uyandığımız gecelerin sabahına doğru o ezan sesiyle uyanıp Rabbim sen bilirsin dediğimiz anlar var ya, işte o anlar. Tam da o. Biz yine kimsenin kötülüğü yüzünden kendi kalbimizi bozmayalım. Bir insanın iyi gününde yanında olalım. Kötü gününde elini bırakmayalım. Vefayı bilelim, nankörlüğü sevmeyelim. Hep karşı taraftan bekleyip onlar için kılını kıpırdatmayanlardan da olmayalım. De verdiyse karşılığını da beklemeyelim. Ama bazıları vefayı sadece kendisine gelince ortadan kayboluyor ya. Hani o nankörler var ya. En azından iyiliği onlara yapmamak değil de bir adım geri durmayı da başaralım kendimiz için.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydim. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git.

şarkılara bir mesajlar geliyor. Özlemişiz böyle çalmayı, değil mi? Tamam, hüzünleri hatırlatıyor, anılar paramparça. Bugün 17 Ağustos ama bu şarkılar da olmasa içimizdeki yangını yüzümüze yalancı gülümsemelerle koyup duruyoruz. Azıcık yangınları azaltıyor, değil mi? Seni sevmekten başka var mı başka günahım? Tek suçum aşık olmak sana.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: enerjiyle sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Şimdi böylesine duygusal bir şarkının ardına hemen bir zam haberi vereceğim. Çünkü önemli, çok kullandığımız bir ulaşım aracı. Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi. İstanbul Ankara 990 lira, İstanbul Eskişehir 639 lira, Ankara Konya 458, Ankara Eskişehir 511, Ankara Sivas 1001 lira, İstanbul Konya 1442 lira. Bilerek gezin.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Trump'tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye milletin eseri olacak dedi. Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan mesaj paylaştı. Vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen yapılara karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Çarşamba ve Perşembe Marmara ve Karadeniz yağışlı olacak. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Liglerinde playoff ilk maçları bu hafta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Lyon yarın 22'de, Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor-Ferencvaros'la Beşiktaş-Kauno-Jalgiris'le Perşembe 20'de karşılaşacak. Serbest piyasada gram altın 6.778, dolar 47.90, euro ise 55.63 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Canım dinleyicim ya, beni duygulandırdı. Bak bir şey yazmış. Kaç yaşıma gelirsem geleyim, aşamadığım tek şey kendimi açıklamak zorunda kaldığımda sesimin titremesi, gözlerimin dolması demiş. Bir de vücut dilinde bunlar yalan söylediğine işaret falan diyor ya kişisel gelişim kitapları ya da kişisel gelişimciler. Halbuki biz kendimizi anlatamadığımızda ağlıyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Pilot Garaj Shop Expertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan mısın? Bugün kendimden özür diliyorum Hilal'cim. Diyarbakır'dan dinliyorum. İsmim Tuğba demiş. Olmayacak için çok uğraştığım için, beklediğim için kendimden özür diliyorum demiş. Vay be, anlamış ama. Ne kadar bekledin acaba? Çok mu zaman aldı? 3 ay 5

aydan mı bahsediyoruz? Çünkü bazen olmayanı zorluyoruz. Bunun için hayattan. Gelmeyeni bekliyoruz. Bunun için vakitten. Değmeyenle uğraştığımız için emekten. Bu yolda tükettiğim ömürden özür dilemeliyiz. Bak sen çok haklısın. Kesinlikle. Yaşının en güzel yılları ama sen böyle saçma sapan şeyler için yorgun ve bitkinsin. Ne gerek var değil mi? Bakınca hepimiz yaptık bu hataları.

0: Çağrı yazmış. İyi yayınlar, sizi çok seviyoruz. Selamlar, saygılar demiş. Nerede dinliyorsun acaba Çağrı'cığım? Çok teşekkür ediyorum. Ayşen, Hilal Özgani. İyi ki varsınız. Sabah açıyoruz, akşama kadar dinliyoruz sizleri. Seviyoruz yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum yanaklarından. İbrahim Bey İzmir'den aldık mesajınızı. Konu bizde.
1: Bir reklam.
2: Beyaz etin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Alpil'in

Ramazan Dinç yazmış ve tayfası bizi dinliyormuş. Şu an Hırvatistan'a doğru bir hafta tatil için yoldalarmış. Avusturya'nın Graz şehrinden. Bize bir selam gönderirseniz seviniriz demiş. Sizi unutur muyuz biz ya, yurt dışında dinleyenler?

0: karışım gel. Gel çok karışım gel.
1: Gözde İskenderun da dinliyor. Çok güzel bir mesaj yazmış, aramızda kalsın. Süreyya da yazmış. Ahımı alanları Allah'a havale ediyorum. İlahi adalet elbette tecelli edecek ve sizden bir ricam var. Hakkım varsa haram olsun. Dünya sana zindan olsun şarkısını çalarsan. Kız! Yemin ederim kötü enerjiler üstlerine olsun. Bu nasıl bir beddua bu kadar? Elazığ'dan Erkan. Teşekkürler. Saygı ve selamlarını iletmiş. Seviyoruz Elazığ'ı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlant hayata.
0: Pilot garaj yolu ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

eski şarkıların yerini de hiçbir şey tutmuyor ya. Duygusu başka. Ne bileyim ben. Gram altının da 6760 liranın işlem gördüğünü son 2 saatin haberi bu. Söyleyebiliriz. Bir altında en azından 6000 üzerinde yükselme gösterdi. Tam böyle altın alma zamanıydı. Hiç de anlamam ekonomiden. Asla yönlendirme programı da değildir. Benim fikrim bu. Şimdi Eskişehir'de alkollü yakalanıyor bir sürücü. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Alkollü araç kullanmak hem kendi hayatınızı hem de karşınızdakilerin hayatını riske atmaktır. Eskişehir'de alkollü yakalanıyor sürücü. Aracını teslim almak için çağırıyor arkadaşını. Yakını da alkollü çıkıyor.

17 Ağustos'ta tüm ölmüşlerimize rahmet dileyelim. Bir kez daha başsağlığı dileyelim ülkemize. Yakınlarına tekrar tekrar bu acı günlerinde yanlarında olduklarımızı hatırlatalım. Tekrar tekrar başsağlığı dileyelim, sabırlar dileyelim. Saatimiz 13.50, bana ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Utku'muz da döndü canım kardeşim. Tatilini bitirdi, güzel dinlenmiş. Tatlı tatlı geldi vallahi, yakışıklı yakışıklı giyinmiş. Şimdi o yayına başlayacak Utku'yla istekleri. Sakın kaçırmayın, kendinize de çok iyi bakın, hoşça kalın.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: biz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Trump'tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye milletin eseri olacak dedi. Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. İstanbul Havalimanı zirveyi kimseye bırakmıyor. 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcül seviyesine ulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Mobil hizmetlerde abone sayısı yılın birinci çeyreği sonu itibarıyla 86 milyona ulaştı. Nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise %100,3'e yükseldi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu zorunlu deprem sigortalılık oranını artırmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum hala konutların %42'sinde deprem sigortası olmadığını belirtti. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, şükür kavuşturana Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve 3 saatlik yolculuğumuz başlayacak birazdan Radyo Turkuaz'da. Bugün tabii üzüntülü bir günümüz, ciddi anlamda yaralandığımız 17 Ağustos depreminin 27. yılındayız. Dün gibi hatırlıyorum, dün gibi aklımda. Çünkü Avcılar'da yaşayarak yaklaşık olarak 700'den fazla vatandaşımızı kaybeden bir birey olarak gerçekten Gölcük'teki, Yalova'daki, Çınarcık'taki birçok yerde hissettiğimiz ve canı gönülden gerçekten üzülerek her daim andığımız bir deprem, büyük üzüntüler yaşadık. Bir kez daha Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsınlar. Ne zaman bu takvimi, bu tarihi görsem, duysam, bir yerde işitsem ciddi anlamda o gün aklıma geliyor. Allah bir daha yaşatmasın, ama her zaman söylediğimiz gibi, her zaman da dile getirdiğimiz gibi

deprem değil, maalesef binalar öldürüyor. O yüzden herkes binasına gereken önemi göstersin ve özellikle bir ricam olacak. Hassas davranalım. Hassas davranmakta da fayda var. Lütfen yetkililere gerekli bilgileri aktaralım, olur mu? Evet, bir haftadır sizlerle birlikte değildik. Sizlerle beraber olamadık ama birbirinden güzel şarkılarla sizlere eşlik etmeye çalıştı sevgili arkadaşlarım. Saat 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Önce ufak bir içtima alacağım sizlerden. Bakalım kimler nerelerden dinliyor, kimler nerelerden bizlere eşlik ediyor. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sevdiklerinize şarkılar hediye edebilirsiniz. Takip etmeyenler varsa takibe alsınlar bizi. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz. Hazır mıyız? Başlıyoruz.

0: Pepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

En zor şeydir değil mi? Olmazlara, imkansızlıklara vurulmak, tutulmak. Allah kimseyi böyle sevdalarda, böyle durumlarda koymasın. Evet, artık başlayabiliriz. Gelen mesajlarımıza bakalım. Sevenlerimiz nerelerden dinliyor bizi? Öncelikle çok kıymetli abim, sevgili Hakan Altıkat. Hakan abi, o da şu anda beni dinliyor. Eskişehir Ankara arasında yoldayım diyor ve Koyulhisar'a gidiyorum. Peki sevgili Hakan abiye, bütün sevdiklerine ve şu anda beni Sivas'ta Koyulhisar'da dinleyen bütün dostlara darmanım olsun. Yolun açık olsun Hakan abi, Allah'a emanet. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Mesut, hoş bulduk. Eskişehir'den kuaför Mesut ve Firdevs Gezici için bir şarkı bekliyorlar. Hülya kardeşim İzmir dinlemede diyor. Beril ablamız var. Aynı zamanda Güner ve Neziye ile beraber dinliyorlar bizi. Beril Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun İstanbul Çamlıca'dan. Kadir Gaziantep'ten, sizi dinlemekten büyük bir keyif alıyorum diyor. Eyvallah, teşekkürler. Osman Yiğit Sakarya'dan selamlar. Bugün yeğenim Elif Güldoğan'ın doğum günü diyor. O zaman nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. Semih Sultan Su, İstanbul Zeytinburnu, sevgiler saygılar diyor. Sevgiler bizden, selamlar bizden olsun. Sivas'tan sevgili Erkan Tahan, sana ve Yiğidolara sevgiler selamlar. Merve Antalya'dan hoş geldiniz diyor, sefalar getirdiniz. Barış Manço istekleri var, bakacağım, selam olsun size. Zekiye, hoş geldin abi diyor, nasılsın? Sesini duymak çok güzel diyor. Allah sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Amin kardeşim.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Hoş geldiniz diyor Ayşen, hoş bulduk. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağanımız olsun. Zeliş ben, Adana'dan selamlar yeğenlerim Bilge ve Kaan için. Sibel Can'dan bir şarkı. Sıradaki şarkımızda sizlere hediye edeceğim ama Sibel Can'dan bir şarkım var ilerleyen dakikalarda. Slow bir şarkı olacak. Farkındaysanız şarkılarımız böyle orta. Biraz daha böyle slow gibi. Malum bugün hatırlamak istemediğimiz bir gün. Tan Taşçı istekleri var. Kezban'ın mesajı var. Allah rahmet eylesin diyor depremde hayatını kaybedenlere. Sıradaki şarkıda sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. Ömer İzmir'den dinliyor. Turkuaz yayınları İzmir'de diyor. Bazen öyle problemler olabiliyor hava şartlarıyla alakalı. Bazen elektrik kesintileri oluyor. Yetkililerimiz an be an takip ediyorlar zaten. Hiç merak etmeyin. Hangi ilde bir problem varsa anında ulaşıyorlar zaten. Merhabalar. Depremde hayatını kaybedenlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin diyor Ali Giresun'dan. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Özellikle tatlı imalatından selamlar diyor. Zeynep Usta ve ekibi için demiş sevgili Ali kardeşim. Sizlere

armağan olsun. Afyonkarahisar'dan Ahmet kucak dolusu selamlar olsun diyor. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar güzel insanlar. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuvaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Saat 17'ye kadar sizinle birlikteyim, yanı başınızdayım. Bakalım sizler neredesiniz, neler yapıyorsunuz? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku'yla istekler.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

İnan ki diyor kimse yok içimde. Utku Bey Şükür Kavuşlu'na demiş. Yeşim Aydın'dan selam olsun. Sadık şarkı sizler için. Melek Yavuz iyi ki varsınız diyor. Teşekkür ederim. Sizlerle beraber biz varız. İyi yayınlar İlda. Funda Arar az önce dinlettim. Sana da armağan olsun. Datça Muğla'dan dinliyor. Suzan'ın mesajı var. Bir günlük evliydim diyor. Benim için hiç unutulmayacak bir gündü diyor. Ve bir gün önce evlenmiştim diyor. 17 Ağustos depreminden bir gün önce çadırlarda kaldık diyor. Evet, hepimiz çadırlarda kaldık o dönem. Hatırlanmaması imkansız. Şöyle düşünüyorum da 27 sene geçmiş. Ümit Silivri'den sıradaki şarkı senin için. Selam olsun sana da. Sesimde bir problem var. İdare edeceksiniz bugün. İyi yayınlar. Utku abi demiş bir başka dostumuz. Ege'nin incisi diye. Merhabalar, İzmir Bornova'dan Reyhan ablama, Süheyla teyzeme ve Çağan'a, Orhan Eğmen'e çok selam söyler misiniz diyor. Ve aynı zamanda Reyhan ablaya da telefondan kopması için bir çağrı yapar mısınız diyor. Ne zordur değil mi bir topluluk içerisinde böyle eline telefon alıp böyle oynamak. Zor. İstanbul'dan Harun, Nilüfer istekleri var bakacağım. O kadar yoğun ki gelen mesajlar. Bir kez daha teşekkürler ilginize, iştenliğinize. Tabii yetiştirmeye çalışacağız birçok dostumuzun göndermiş oldukları mesajları. Bir dostumuzun daha mesajı vardı, az önce görmüştüm. Hemen şuradan yerine getirelim. Merhabalar diyor. İyi yayınlar. Aranız yeni katıldım demiş. Sezen Aksu istekleri vardı. Onu da yerine getirelim. Adını yazmamış arkadaşımız ama sizlere de hediyem olsun bu güzel şarkımız. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

insan sorardım yol arkadaşım neredesin diye. İstanbul'dan Sevim, az önce Sezen Aksu şarkısını isteyen arkadaşımızdı. Sizlere ve sevdiklerinize de armağan olsun. Siz de aramıza hoş geldiniz. Bakalım kimler var? Hayati Kırşehir'den dinliyor. Muğla'dan kızım Meltem ve torunum Alya geldi diyor. Onlar için bir şarkı, ne kadar güzel, Allah bağışlasın. Manisa Akhisar'dan Sercan Altunel, o da bizi dinliyor. Nurhan Sakarya'dan depremde ölenlerimize rahmet, sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine darmağan olsun. Deniz Kahramanmaraş'tan dinliyor. Yüreğinize sağlık diyor. 7/24 dinliyorum. Evdeysem radyo dışında uygulamadan. Aha ne kadar güzel. Selam olsun size de. Her şey gönlünüzce olsun. Yani layık olmaya çalışıyoruz tabii ki. Ben de diyor fanatik bir Serdar Ortaç hayranıyım. Eski bir şarkısını yayınlar mısın demiş. Sadece bana gelsin ama demiş. Peki. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ama Serdar'dan da bir şarkımız var. İlerleyen dakikaları bekleyin. Derya'nın mesajı var. İzmir'den selamlar. Eşimle 18. evlilik yıl dönümümüz demiş. Harika. Gelin arabasının da fotoğrafını göndermiş bize. Doğru insanla olmak hayatın getirdiği iyi kötü her şeyi birlikte göstermek için çok önemlidir.

0: Yılmaz Karay Şoto Ekspertiz.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu saat artık yavaş yavaş toparlayacağız. Bursa'dan Kübra tatil yolundayız diyor. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. İyi tatiller diliyorum. Gökhan'ın mesajı var. Radyo başına bekleyen canım kızım Neva için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sevgili Gökhan Trabzon'dan. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Mebru'nun şarkısı benden az önce dinletti sevgili Hilal. O yüzden sıradaki şarkımı kabul edin, olur mu? Mehmet Aladağ Çınarcık'tan selamlar. Rabbim bir daha yaşatmasın demiş öyle bir depremi. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Amin. Zonguldak'tan selamlar. Kardeşimle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı sizlere darman olsun. İsmini yazmamış arkadaşımız. Merhabalar Utku, hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Yeşim İzmir'den. Belçika'dan merhabalar. Evimize hoş geldin Utku diyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çok acı bir gündü. Senden bir şarkı istiyorum demiş. O zaman sıradaki şarkım da sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Merhabalar, Niğde'den Burak. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili eşim Nazan için sizden bir şarkı istiyorum. O zaman sıradaki şarkı da sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Peki, devam ediyoruz. Radyo Turkuvaz'da Utku ile istekleri. Bu saati de bu şarkıyla kapatıyoruz. Az sonra ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi. Ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuvaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da sizler de sevdiklerinize şarkılar hediye edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. Trump'tan F-35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye milletin eseri olacak dedi. Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
2: Mega kentte kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1 milyona ulaştı. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanal yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretimi artıyor. Petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaştı. Doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Süper Lig'de birinci haftanın kapanışı bugün oynanacak, tek maçla yapılacak. Saat 21.30'da Samsun Spor Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.
1: Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

15.06 ikinci saatteyiz. Cemile İzmir'den sıradaki şarkı sana ve eşin armağan olsun. Deniz Kahramanmaraş'tan çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun, seni de Allah gönlüne göre versin. Her şey kalbinizce olsun. Sen de iyi bir dinleyicisin, eyvallah. Ayla Samsun'dan dinliyor bizi. Eşimle birlikte hastaneden eve geçiyoruz demiş. Seni dinliyoruz. Geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Ayşe sıradaki şarkı sadece kendime diyeyim mi demiş bu sefer. Peki size de armağan olsun. Bakalım başka. Derya Hanım, o da biz dinliyor İstanbul'dan Derya. Kızım Nefise ile birlikte dinliyoruz sizi. Sizden kızım için bir şarkı bekliyorum. Esra Sakarya'dan selamlar olsun. Her zaman turkuaz diyor. İyi ki varsınız. Depremde diyor 9 yaşındaydım. Hiç hissetmedim ama demiş uyandıktan sonrası çok kötü demiş. Rabbim tekrarını göstermesin diyor gönderdiği mesajında. Amin. Merhabalar, şarkılarınız yetim kaldı diyor geçen hafta. Bugün sesinizi duymak bize iyi geldi diyor. Sevgili Ceren, sana ve sevdiklerine darman olsun. Bakacağım o şarkıya da. Merhabalar, biz Viyana'dan tatile geldik ve şu an Kayseri'deyiz. Çakır ailesi olarak bütün dinleyenlere, canım aileme bir şarkı istiyoruz. Emine ve Fevzi Çakır'dan selam olsun diyerek duygularını paylaşmışlar. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Önce bu şarkıyla bir buluşalım. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından geçmişten günümüze en güzel örneklerden birisini sunacağım sizlere. 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
6: 93.6.
4: Ankara 90.2.
6: 90.2.
4: İzmir 101.
6: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
4: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

yıllar geçse bile unutulmayacak güzellikteki yorumlardan birisiydi. Sinan, iyi yayınlar. Şu an çalışmakta olan abim Gökhan Karadağ ve eşim Belma Karadağ, çocuklarım Ege ve Deniz Karadağ için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sıradaki şarkım sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Allah diyor 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum diyerek duyguları dile getirmiş sevgili dostumuz. Gerçekten yaşamak istemediğimiz uzun bir geceydi. Ne olduğunu dahi anlayamadık, düşünün. Şimdi bir istek şarkım daha var. Ama ondan önce gelen o kadar yoğun bir mesaj var ki. Enes Aktaş, askerdeyim diyor, radyomun başındayım. Kars'taki yarenim Buse'ye bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili kardeşim, Allah kavuştursun, hayırlı tezkereler diliyorum. Merhaba Utku, ancak şu anda yazabildim diyor. Sıradaki şarkıyı Bülent ve kız arkadaşlarıma armağan ediyorum. Canım Sakarya'mdan selam olsun diyor Aysun. Elimde soğuk kahvemle birlikte keyif yapıyorum demiş ve sizi parkta dinliyorum diyor. Gönderdiği mesajında peki. Hıdır'ın mesajı var. Hoş geldin diyor. Depremde hayatını kaybeden bütün insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Allah kimseye bir daha göstermesin diyor sevgili Hıdır Yılmaz, gönderdiği mesajında. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

taraftan da Fenerbahçe arkadaşlar yazıyor. Ben hep söylüyorum dost meclisinde. İyi bir kadro var. O iyi kadroyu oynatmak lazım. Oynatmayınca böyle şeyler çıkıyor ortaya. Mağlubiyet golünü yedikten sonra da bütün tuşlara basarak olayı toparlamak bir şeye çözüm değil. O yüzden de Fenerbahçe'ye hoca lazım. Hoca lazım, hoca lazım. Elimizdekilerin maalesef kıymetini bilemedik. İsmail Kartal'ın da yapabileceği pek bir şey yok. Hocalık ayrı bir olay. Merhabalar, Zara'dan istekler var. Şeker Naz göndermiş mesajını. Ayfer, Mardin'den selamlar. Canım Süpiye, Cengiz ablama gelsin demiş. Ayfer gönderdiği mesajında. Gaziantep'ten iyi yayınlar. Bir hafta boyunca yokluğunuz belliydi diyor. Hoş geldiniz demiş. Serap, Gaziantep'ten annem için bir şarkı. Peki. Merhabalar. Sıradaki şarkı sevgili Muhammed için. Gülseren Büyükçekmece'den. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Kezban, özlemiştik sesinizi diyor. Allah'ım bir daha kimseyi bu acıları yaşatmasın diyor. Biz de diyor Maraş depremini yaşadık. Biz kurtulduk ama demiş evimiz yıkıldı diyerek duygularını paylaşmış. Rabbim geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Rümeysa, İstanbul'dan dinliyorum. Şu an Kars'ta bulunan yeğenlerim Ebrar ve Furkan için sizden bir şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum ve çok özledim diyor. Göndermiş olduğu mesajında peki. Devam ediyoruz. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Ama okuyamadığım birkaç tane mesajım daha var. Onları da yerine getirelim. Canan, o da bizi dinliyor. Canan için ve bütün sevdikleri için Samsun'dan. Hülya'nın mesajı var. O da makinenin başında kulak veren dostlarımızdan. Hülya için ve sevdikleri için. Sadık, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Teşekkür ederim. Aydın'dan dinleyen anneme bir şarkı istiyorum. Şu anda dolma yapıyor. Bilsin ki onun elinde olan her yemeği özledim demiş. Ah gurbet ah diyor. Sevgili Gözde göndermiş olduğu mesajında.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell

0: Çözüm Gücü.
1: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell Çözüm Gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell Çözüm Gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell Çözüm Gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell Çözüm Gücü.
3: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Torunum diyor Pandis Temel Yağatoğlu demiş Erol Bey. Geçmiş olsun torunum Göktürk Berat için. Aydın Umurlu'dan selamlar diyor. Geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. İsa uzun bir aradan sonra duymak güzel diyor. Çok teşekkür ederim kardeşim, her şey gönlünce olsun. Sevginin, özlemin ve duaların tek sahibi kıymetli eşim Hatice'm için sizden bir şarkı istiyorum. İstanbul'dan yazan sevgili dostumuz. Aynur Kayseri'den herkese selamlar. Allah'ın bir daha deprem yaşatmasın diyor. Hiçbir yere kolaylıklar dileyin de.

Aynur Hanım, selam olsun size. Güley ablamız, Utku oğlum diyor, Hikmet abinle beraber Nazilli yolundayız. Bizlere moral veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sevgimiz daim olsun. Güzel bir şarkı da sizlere armağan olsun birazdan. Devam edeceğiz. Tan hayranlarının beklediği bir şarkı var. Daha doğrusu şarkılar vardı. Önce bir ortak noktada buluşturacağım Tan hayranlarını ve sevenlerini. Ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Öncelikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar ve daimi dostlar. Kısa kısa isim ve şehir yazın ki sevdiklerinize şarkıları hediye edin ki ben de buradan bu güzel şarkıları adresine teslim edeyim, olur mu? Instagram Radyo Turkuaz, takip etmeyen dostlarımız varsa bizleri takip edebilirler. Instagram @radyoturkuaz, yine Instagram @utkuyla istekler yazarak bizleri takip edebilirsiniz.

Armağanımız olsun. İzmir Karabağlar'dan sevgili Mehmet, Çaycı Mehmet, Mehmet abi selam olsun sana da, sağlık sıhhat diliyorum. Nuran Aydın İncirliova'dan sıradaki şarkı çok sevdiğim kızım ve oğluma gelsin demiş. Her şey kalbinizce olsun sizin de. Allah tez zamanda kavuştursun. Peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-00 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Devam ediyoruz bu saati de toparlamadan önce. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Canan, o da bizi dinliyor. Canan için ve sevdikleri için. İlk defa yazıyorum Almanya'dan Uğur ve Gülseren için. Sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Sevgili dostumuz Ekrem, sizlere ve sevdiklerinize de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Murat'ın mesajı var. İzmit'ten sevgili Murat'a ve bütün sevdiklerine Giresun'dan Fındık Bahçesi'nden selamlar. Babam sizden bir şarkı bekliyor demiş Banu Çakır. Sevgili kardeşimize ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Ayrıca sevgili Sinem ve Özlem, iki kıymetli dostum, kardeşim, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Sevgili Sinem'e, Özlem'e ve bütün sevdiklerine, Sevinç ablayı da unutmayalım değil mi? Sağlık sıhhat diliyorum. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Mehmet, senin de her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Yani güzel mesajlar tabii. Yani kendimi övmeyi sevmiyorum. O yüzden de okumayayım. Çok teşekkür ederim ama eksik olmayın. Her şey siz varken güzel. Zaten sizin varlığınız olmasa biz burada bir hiçiz, öyle değil mi? Karşılıklı bir etkileşim oluyor. Karşılıklı güzel bir muhabbet oluyor. Fatma Kozan, o da bizi dinliyor. Aydın Germencik, Bozköy'de İncir Bahçesi'nde dinliyorum sizi diyor. Allah'ım bir daha böyle felaketler yaşatmasın inşallah demiş. Amin. Reyhan Akbaş, 17 Ağustos depreminin hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. İstanbul Beylikdüzü'nden selamlar olsun. Sıradaki şarkıda Reyhan Akbaş'a ve bütün sevdiklerine de armağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin. Devam ediyoruz. Utku'yla isteklere varsa sizinle gönlünüzden geçenler. Son saatte yine kaldığımız yerden mesajlarınızı dile getirmeye devam edeceğim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye milletin eseri olacak dedi. Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Çarşamba ve Perşembe Marmara ve Karadeniz yağışlı olacak. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. Gazze'de her gün canlar yitip gidiyor. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eser dijital erişime açıldı. Araştırmacılar ücretsiz üyelikle yek.gov.tr adresinden eserlere ulaşabiliyor. Serbest piyasada gram altın 6.781, dolar 47.90, euro ise 55.55 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

devam edelim. Son saatimizdeyiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden eşlik ediyor bize. Rümeysa, ben İstanbul'dan dinliyorum. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. Size ve sevdikleriniz için. Özlem Mardin'den selamlar. Canından çok sevdiğim eşim Bilal Kino için. İyi ki varsınız diyor. Sizi seviyoruz. Çok teşekkürler. Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de. İyi yayınlar Aydın Efeler'den. Ben demiş ne örüyorum Mehmet. Mesela arkadaşlarım için gelsin diyor. Her gün dinliyoruz sizi demiş. Eyvallah sevgili Mehmet. O her şeyi boşver de sen ne örüyorsun? İyi misin? İnşallah sağlığın saatin yerindedir. Sana da güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Gülseren ve Uğur için sıradaki şarkı 37 yıldır süren ilk aşk için demişler. Aşkınız, sevdanız daim olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum sizlere. Sevgili Gülseren ve Uğur. Böyle abi abla falan demeyeyim. Çünkü ayıp olur değil mi? Hala 18'siniz maşallah. İncirlova'dan Nuran, kendime ve sizlere gelsin demiş bütün şarkılar. Çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Size de güzel bir şarkımla eşlik edeceğim. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2 milyon 423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin motorlu taşıtlar sigorta istatistiklerinden edinilen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre %43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise %7 artış yaşandı. Bu dönemde iki branş 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 423 bin 581 oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

2 tas çorba. Çorba ne güzel bir şey ama, değil mi? Çorbanın her çeşidi çok güzel. Fatih Şenel Ordu'dan selamlar. Ömer Şenel ve ailesi için diyor. Selam olsun size güzel insanlar. Selam abi, ben de İncirlova'dan Mehmet, sessiz dinleyenler arasındayım. Ekmek dağıtıyorum ve devamlı Turkuaz'ı dinliyorum. O kadar güzel yürekli dostlarımız var ki, sessizce dinleyen ama işinden dolayı yazamayan, bazen de acaba yazsam okunur mu diye kendi kendine düşünen dostlar, hiç çekinmeyin, yazın. Ben muhakkak

Bak göreceğim, rahat olun. Mersin'den Hafsa Kansu, kızlarımla birlikte sizi dinliyoruz. İsra ve Tuğba kızım için demiş, göndermiş olduğu mesajında. Sağlık saat diliyorum. Rabbim iyilerle karşılaştırsın evlatlarımızı. Gülay'ın mesajı var. Utkucuğum diyor, canım kızım Melis ve canım oğlum Burkay için. İnan çok seviliyorsun demiş. Kendi oğlum gibisin sanki diyor. Eyvallah, eksik olmayın, selam olsun size. Biz demiş, kavuşamayan ama birbirini çok sevmekten vazgeçmeyen sevdalılarız. Başka hayatlar yaşasak da kalbimizde hiç ayrılmayan aşıklarız demiş. Sıradaki şarkı demiş, Uğur'dan bana sayıyorum. Umarım bir gülüş ısmarla çıkar diyerek duygularını paylaşmış. Göndermiş olduğu mesajında sevgili Uğur, size ve sevdiklerinize de sağlık sıhhat diliyorum. Devam edelim. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi. Artık neredeyse son 40 dakikamız. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Devam ediyoruz. Utku ile isteklere Malatya'dan dinliyoruz. İşimize renk katıyorsunuz demiş sevgili Çağrı. Çok teşekkür ederim. Size ve Kayısı kentimize sevgiler, selamlar olsun. Aleyküm selam Abdurrahman. Konya'dan dinliyor, Ereğli'den. Selamlar size de. Zonguldak'tan Semra. Eşim Ramazan'a çocuklarım Murat Han Miray'a gelsin diyor. İyi yayınlar, teşekkürler. Enes sizden rica etsem demiş. Orhan sitesindeki Dilek Koç ablama sizden bir şarkı istiyorum diyor. Göndermiş olduğum.

mesajını lütfen çalar mısınız diyor gönderdiği mesajda. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Güzel gönlünüze, yüreğinize. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Artık son yarım saatimiz. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
4: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
7: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.

16.37 oldu saatler. Devam ediyor Utku'yla istekler. Bakalım sevenlerimiz nerelerden dinliyor bizi. Son şarkılarımıza kimler ortak oluyor? Onları da dile getirmiş olalım. Sevinç, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Merve kıymetli bestekar dostum. Çok güzel şarkıları imza atıyor. Sevgili Merve Ket için ve bütün sevdikleri için. Sevgili Halim, teşekkür ederim. Abi diyor, seni yıllardır dinliyoruz. Çok teşekkürler. Selam olsun sana ve sevdiklerine. Gezgin kardeşim, aldım mesajını, teşekkürler. Sana ve güzel ailene benden sevgiler, selamlar. Ayşe, o da bizi dinliyor. İstanbul'dan selam olsun. Bugün hava çok sıcak diyor. Galiba rüzgar da yok bugün değil mi? Şöyle gördüğüm kadarıyla. Bakalım biz de birazdan çıkacağız. Çıkış yapacağız. Bakalım neymiş durum dışarıda, onu da öğrenmiş olacağız. Evet, az sonra vedada buluşacağız. Bakalım kimler bizimle beraber. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz. Hazır mıyız? O zaman gelsin şarkımız.

gün şarkılarımız ortaydı, slowdu. 17 Ağustos depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 27 sene gün gibi aklımda. Depreme ben Avcılar'da yakalandım. Yani depremi yakınen yaşamış birisi olarak söylüyorum. Allah kimseye göstermesin, hiçbir koluna göstermesin. Anlatacak çok şey var, konuşacak çok şey var ama yaralar taze. 6 Şubat depremlerinden bunu yakından hissettik. Yüreğimiz, ciğerimiz parçalandı. Saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum bütün ölmüşlerimizi. Bütün yaralarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar. Evet, artık geliyoruz programın sonuna. Okan Öztürk, normalde Avusturya Salzburg'da çalışıyorum ama şimdi memleketim orada Ulubey, Koşaca köyü. Pir Ali Bükü'nde fındık topluyoruz. Eşim Dilek, çocukları Meryem, Ümran, Mehmet, Akif ve kardeşim Ali ve yeğenim Zeliha ile beraber radyo dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Nurhan, sıradaki şarkı benim için olabilir mi demiş. Tabii ki sizlere de armağan olsun. Sami, Afyon'dan yola çıktık. Salihli'ye doğru sizinle gidiyoruz.

İlkleri mesajlarında son şarkılarım sizlere de armağanımdır. Kürşat, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun senin de. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Yarın saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta olsun dostlara. Asmaladık.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Yapı
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Yapı Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye milletin eseri olacak dedi. Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili konuştu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedef olduğunu belirtti. Endonezya'da 15 Ağustos'taki 7,7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. 213 yaralı bulunuyor. Depremde 900'den fazla ev yıkıldı. Süper Lig'de ilk haftanın son maçı bugün oynanıyor. Samsunspor saat 21.30'da Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapılırken 6.124 aracın kaydı silindi. Araç sayısı 201.384 arttı. Toplamda trafiğe kayıtlı 34,7 milyon araç bulunuyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Hop Dedik Show'da.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo, alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı, türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Utku'ya da bir kere daha sağ olsun. Çok güzel bir program. İzin sonrası ona da teşekkürlerimizi gönderelim. Dostlar, Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Ben de karşınızdayım. Saat tam 8'e kadar buradayız. Her gün olduğu gibi bugün de yine önce şöyle bir trafikten, havadan, yoldan, sudan konuşalım. Bana mesajlar yollayın. Sonrasında ne yapalım onu da söyleyeyim. 6 gibi ortaya bir konu atalım, onu konuşalım. Sesli mesaj yollayabilirsiniz tıpkı şöyle.
2: Konya Ereğli'den saygılarla iyi yayınlar diliyorum Ayhan abi. Ben
1: söyle Türkiye bakalım.
2: Şimşek.
1: Hoş
2: şu
1: geldin.
2: Şu anda Ereğli'de hava sağanak yağışlı.
1: Öyle mi?
2: Derece. Senden bir ricam olacak.
1: Tabii.
2: Programda yayınlayacağın en güzel parçayı
1: evet.
2: Abimiz, kıymetlimiz

0: mesajlar verebilir. Yurt dışından da mesajlar bekliyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen böyle işte sesli mesajla beraber, dileyen de yazılı mesajlarını gönderebilir. Önce sizlerden gelenlere bakalım. Saat 6'da günün konusu, sonrasında yolumuz nereye düşerse. Bir reklam arası, tekrar görüşmek üzere.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha tatlı, daha çekici.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonu.

0: sevgiler, saygılar. Evet, bugün ayın 17'si, saatler 17.15'i gösteriyor. Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle yayındayız. Betül, sen de hoş geldin. Biz de düştük yollara eşim Ayşe ile beraber. Afyon'dan Salihli araçla seni dinliyoruz Sami. İstanbul'dan İzmir'e düştük yollara. Selin, Ahmet, Bekir. Tamam. Size de bir merhaba yollayalım. Trabzon'da radyonuz, uzun zamandır sizi dinliyoruz. Memleketim Trabzon'a yolculuğa varıyoruz. Emir, radyonuzu uzun zamandır dinliyorum demiş. Emir, hoş geldin. İyi yolculuklar. İzmir'den sevgili Sinan. Aydın Koçarlı'nın mis gibi çam havası. Oo, İzmir'in kirli havasına döndük diyor. Moralimiz bozuk. Bizi motive et. Eyvallah. Buyurun, iyi akşamlar.
1: İyi günler.
0: İyi günler abi. Efendim. Buyurun.
1: Ben Tarık.
0: Tarıkçım, hoş geldin.
1: Ben dinliyoruz.
0: Ha, söyle
1: bugün
0: bakalım.
1: Bugün kuzenim, kuzenim Beyza ablamın doğum günü.
0: Tamam, Beyza'nın doğum gününü tebrik ediyorum. Şarkıya bakarız. Nice güzel yaşlara sevgili Beyza.
2: Merhabalar, ben Hatay'dan Songül.
0: Songül, hoş geldin.
2: Her gün iş çıkışı.
0: Buyurun.
2: Senin yayınına ben geliyorum.
0: Ay, ne güzel.
2: Çok keyif alıyorum.
0: Ne İyi güzel.
2: Yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı canım eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum.
0: Tamam. Bir de yurt dışına gidelim bakalım.

0: Ramazan Avusturya'dan, Graz'dan yola çıktık. Hırvatistan'a tatile kaçıyoruz. Bir haftalığına hak ettik diye düşünüyoruz demiş. Bence de hak ettiniz.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Haydi o zaman Hırvatistan'daki tatilinize iyi tatiller.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: kartı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Ayhan, çabuk buraya gel.
3: Geldim geldim, tamam. Sadece bir reklam arası verdim, onun dışında buradayım. Sıkıntı yok. Severim ben o lafı, sıkıntı yok. Gayet güven veren bir laf. Selma merhaba. Aslında ben seni yıllardır dinliyorum ama ne ekmezse hiç yazmadım. Güzel bir yayın olsun. Bugün yarım gün mesai. Şu anda eve dönüyorum, sizinleyim.

0: dinlenmeler. Ankara, Derya, Hira ve Arel şu anda beni dinliyormuş. Tamam, onlara da bir selam. Malatya, iyi akşamlar.
1: Malatya'dan selamlar. Bugün hava öğleden sonra gayet serinledi.
0: Öyle
1: hatta
0: mi?
1: Bölge bölge yağmur yağdı.
0: Tamam.
1: Şu an servisteyim.
0: Tamam.
1: Bütün servis arkadaşlara selam.
0: Eyvallah, kolay gelsin.
1: Hava çok iyi.
0: Sadece Malatya değil, Türkiye'nin dört bir yanında iş yerlerinden çıkışlar başladı. Servislerde yoğun bir şekilde Radyo Turkuaz dinleniyor. Devam edelim bakalım. Çakır ailesi Kayseri'den Kırşehir'e yoldayız. Burada hava yağmurlu ama trafik güzel gidiyor. Kulağımız sizde. Emine ve Fevzi Çakır bizleri dinliyor. İyi yolculuklar. Onlara da bir selam. Buyurun, iyi akşamlar.
2: Ayhan'cığım, iyi akşamlar.
0: Buyurun.
2: Ben Antalya'dan Volkan Çakır, servis şoförüyüm.
0: Kolaylıklar.
2: Her an indirebilecek kapalı bir Antalya akşamı.
0: Evet.
2: Akşam trafik sıkışıklığı bizi canımızdan bezdiriyor.
0: Antalya trafiği de feci olmuş ya, evet ya.
2: Ama seninle huzur buluyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Her zaman elimden
2: seninle de kapalı. 2016 Expo Center'da karşılaşmıştık.
0: Evet.
2: Hatırlamazsın.
0: Evet. Orada konserler vardı.
2: Sunuculuğunu sen yapıyordun.
0: Doğru, doğru, konserler vardı.
2: Bir kez daha gönlümüzü fethetmiştin.
0: Teşekkür ederim.
2: Sevgiler, saygılar.
0: Saygı ve sevgi bizden. Ben teşekkür ederim. Aramızda olduğunuz için sağ olun. Hadi biraz şarkılarla yol alalım. Sonrasında tekrar görüşelim.

0: merhaba.
1: Merhaba.
0: Batman Eğitim Araştırmadan Zeynep ben.
1: Zeynep hoş geldin.
0: Şu an evde sağlık ekibi olarak sahadayız. Sıcağın altında.
1: Allah kolaylık versin.
0: Geçmeye çalışıyoruz.
1: Sıcak değil mi ama Batman? Piştik diyor zaten.
0: Ekip arkadaşlarım Ferit ve Bilal'e de kolaylıklar diliyorum. Sahada olan bütün meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Sizlere de tabii.
1: Teşekkür ediyorum sana. Orada bulunan tüm dostlara selamlar. Buyurun.
2: Hop dedik.
1: Efendim.
2: Vallahi seni öpeceğim.
1: Yapma
2: yine
1: ya.
2: Gösteriyorsun. Vallahi gösteriyorsun.
1: Aa.
2: Seni seviyorum.
3: Çok teşekkür ederim canım benim.

0: iyi akşamlar. Aramıza yeni katılan herkese selamlar. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Güzellikler getirsin. Yavaş yavaş Ağustos ayını da uğurlayacağız. Sonra bir bakmışsınız okullar açılmış. Sonra bir bakmışsınız yağmurlar başlamış. Sonra bir bakmışsınız kar, kış, kıyamet. Hayat böyle hızlı geçiyor. Ben de sizler için her mevsim yayındayım.
1: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Olsun. Bu millet için biz de mikrofon başındayız. Dostlar, bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında tekrar buradayız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Yatırımın yolu Akbank.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
5: Reklam.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

İstanbul trafiğine de bir bakalım. %62'lik bir yoğunlukla başlangıcı yaptık. Saatler 17.36'yı gösterirken herkese iyi yolculuklar. Birkaç noktada trafik kazası, araç arızası var. Yollarda olanlara her şeye rağmen kolaylıklar diliyoruz. Bol şans.

0: akşamlar. Bugün saat 6'da ilginç bir konu var. Tabii herkesin kendine göre yaptığı bir işi, mesleği var. Her mesleğinde kendine göre bir değeri var. Bir iş yaparken başka bir tarafa. Ona göre o değer biçilir ve ödemeler alınır falan filan. O konuyla alakalı ilginç bir tartışma. Aslında buna benzer bir şey benim de başıma gelmişti. Onu soracağım sizlere. Saat tam 6'da. Yine güzel yorumlar gelecek, buna eminim. İyi akşamlar. Nerede ne var? Kayseri.
1: Abi Kayseri'de zaten yağmur şu anda yağıyor.
0: Öyle mi?
1: Sağnak bir şekilde.
0: Eyvah eyvah. Peki. Kayseri selamlar. Giresun'da hava çok sıcak. Yiyelim Cemre ve ben Merve. Hem dondurma yiyoruz, seni dinliyoruz. Ablama da selamlar. Tamam Merve. Avusturya'dayız. Ramazan. Kızımız Zehra. Torunu Şifa Hanım. Seni seviyoruz, dinliyoruz. Oradaki yabancılara da selamlar. Tamamdır. Söyleyemedim olur. Boş ver. Devam edeyim bakayım. Adana'dan Diyarbakır'a gidiyoruz. Bayram ailesi olarak sizleri dinliyoruz. Adana'dan Diyarbakır'a iyi yolculuklar. Siirt'e bir merhaba. Bak Radyo Turkuaz hem yurt içi hem yurt dışı. Vallahi ne güzel ya. Her yerde varız. Ben de sizlerle beraber geziyorum bu arada. Siirt'e bir merhaba. Şimdi buradan dinleyicilerimize duyuralım. Türkiye genelinde yeni uyduya geçiş yaptık. Yeni iletişim uydusu, haberleşme uydusu bu. O yüzden bir defa evdeki uydularınızı, televizyon kanallarınızı baştan bir ayarlamanız gerekiyor. Kimisinde otomatik aramayla bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Kimisinde biraz daha çetrefilli uğraşıyorsunuz. Onlar

0: zamanla beraber radyoların da frekansları değişiyor. Ama FM frekansları değişmeyecek. Sadece il il değişimler yapılıyor. Onun için biraz bekleyeceğiz. Onu da hatırlatmış olalım sizlere. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Hop dedik.
0: Ha, bunu yayınlamıştım, özür diliyorum. İsmail Kayseri'den bizleri selamlıyor. İncirli Ova'dayız Nuran. Sana da bir merhaba. Hakan

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar Akbank

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

güzel. İyi akşamlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show. Sizleri selamlıyoruz. Güzel bir hafta olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Beklediğiniz haberler, müjdeler her neyse onlar varsa inşallah onlar da çıt çıt çıt kapınızı çalsın diyelim. Ve şimdi ilginç bir konu.

bazen de ilginç tartışmalar yaşanıyor. Onlardan bir tanesi bir çilingirle bir ev sahibi arasında yaşanmış. Ve evin kapısı kilitleniyor ya da diyelim ki anahtar içeride unutuluyor. Ondan sonracıma ne yapacaksınız? Çilingir çağıracaksınız. Çilingirin de belli bir ücreti var. Bu benim de başıma geldi bu arada. Bir anda kapı kapandı, anahtar içeride kaldı. Çilingir çağırdım ben. Yedeği de o anda yoktu yani bulunduğum ortamda. Ondan dolayı çilingir geldi. Vallahi 2 dakikada kartı soktu. Bir kart var onların nasıl yapıyorlarsa. Kapı kilitli değildi çünkü. Çık çık çık yaptı, hemen kapıyı açtı. Ne kadar dedim? 900 lira dedi. O arada da onunla sohbet ediyoruz ama. Abi sen ne iş yapıyorsun falan. Ben dedim radyo job dedik. Oo dedi, ben seni tanıyorum dedi. Ha dedim, iyi indirim alacağız. Fakat 900 lira. Dedim bu indirimli hali mi? Yo dedi, normal emek karşılığı dedi. Ha dedim, o zaman tamam. Aşağı yukarı 2'de. Şimdi diyeceksiniz ki ya çok olmuş.

0: Ya da diyeceksiniz ki adamın emeği o kardeşim. Yoksa sen de kapıda kalacaksın. Tamamıyla haklısınız. Şimdi bir beyefendinin başına böyle bir olay geliyor. Bir dinleyelim. Bu arada abi kapıyı açıyor. Ben açamadım da o açıyor. Çilingir de sonra geliyor ve diyor ki abi ben sana da 200 lira vereyim diyor. Ben kapıyı açtım diyor. Çilingir de diyor iyi ki diyor ben de buraya geldim ama diyor zaman kaybettim diyor. Tam para isterim diyor. O da aşağı yukarı 900 lira para isteyecek herhalde. Sohbet şöyle gelişiyor.
1: Kapı açıldı.
2: Kapı açıldı mı?
1: Hani buraya kadar geldin.
0: Evet.
1: Diye ben şey yapayım dedim.
2: Ya benim ücreti almam lazım abi. Ama.
0: Buraya kadar geldi diye 200 lira veriyor. Çilingir de diyor ki ücretin tamamını almam gerekiyor diyor.
1: Abi kapıyı açtın mı açmadın ama ben sana
2: tamam,
1: hani geldim.
2: Kapıyı açmadım ama abi ben başka müşteriden buraya geldim. Vaktim gitti yani sonuçta yol geldim.
1: Abicim ben sana 200 lira verdim.
0: Tamam.
1: Yani al 200 lira da.
0: 400 veriyor bu sefer.
1: Ben vereceğim para bu kadar.
0: Bu kadar. Kapıyı açtım ben diyor. Sen hiç gelme diyor.
2: Evet.
0: Çilingir de.
2: Olmuyor abi.
0: Olmadı
2: abi
0: böyle
2: keşke
0: diyor.
2: Keşke çağırmasaydın baştan yani.
1: Aradım.
2: Açabiliyordun.
1: Yok aradım seni. Aradım arkadaşı. Kapı açıldı dedim. Dedi arkadaş oralardadır dedi.
2: Ben zaten evet. Gelmiştim. Numara senin numaranı bekliyordum arkadaştan.
1: Yani ben de aradım. Hani böyle böyle. Hani ben buraya kadar geldin. Hani şey yapmadın. Kapıyı açılmadı. 400'ü. Hani yarısını hemen hemen fifti olmuş oldu yani.
0: Tamam. Fifti olmuş diyor ama Çilingir bunu kabul etmiyor. Siz olsanız ne yaparsınız? Onu merak ediyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp attınız. Sesli mesaj alalım lütfen. Burada Çilingir haksız. Tamam kardeşim adam kapıyı açmış. Sana da 400 lira veriyor. Daha büyütmedi diyebilirsiniz. Ya da tam tersi Çilingir'i düşünüp ben zaman kaybettim. Başka müşteriden geldim. Bana tam para vermen gerekiyordu diyebilirsiniz. Siz hangi taraftasınız? Görüşleri sesli olarak alalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren deprem Marmara bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye milletin eseri olacak dedi. Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Çarşamba ve Perşembe Marmara ve Karadeniz yağışlı olacak. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. İstanbul Havalimanı zirveyi kimseye bırakmıyor. 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcül seviyesine ulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Liglerinde playoff ilk maçları bu hafta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Lyon yarın 22'de, Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor-Ferencvaros'la Beşiktaş-Kaunas-Žalgiris'le Perşembe 20'de karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
2: Efsane Lubex motor yağları. Hop dedik show tekrar buradayız.
3: Aman mirim üstadım. Şükür gülüştürene.
2: Şimdi vatandaş kapısı kilitli kalıyor ya da anahtar içeride kalıyor. Kilitli değil ama işte kapı çekilmiş oluyor bir vesileyle. Zorluyorsun, yapamıyorsun. Ne yapacaksın? Çilingir çağıracaksın. Çilingiri çağırıyorsun. O arada biraz zorladın, kapı açıldı. Aha. Çilingir de geldi. Şimdi bu tartışma yaşanmış. Şimdi abi diyor ki tamam diyor, yarısı 50-50 diyor. Ben sana vereyim diyor. Çilingir itiraz ediyor ama ben diyor müşteriyi bırakıp geldim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
4: Ayhancığım merhabalar.
2: Merhaba.
4: Tabii ki de kapısı kilitli kalan adam haklı. Sonuçta bir kısmını veriyor parasının yani. Diğeri de emek harcamamış oluyor.
2: Evet. Aramızda
4: bu sayede diğer müşterisine de gidebilir. Çok bir şey kaçırmamış oluyor yani.
2: Bilemiyoruz ki işte orada. Aramızda çilingir olan var mı? Dostlar bu işlerin raconu bu mudur? İyi akşamlar.
5: Çok güzel, iyi yayınlar.
2: Murat Aydın.
5: Eskiler şöyle bir şey derdi.
2: Bir dakika, onu birazdan yayınlayacağım. Bir saniye şöyle bir bakayım. Buyurun.
6: Abi selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
7: Güzel yayınlar dilerim.
2: Teşekkür ederim. Çok mesaj geldi.
7: Abi o çilingirciyi ben ne yaparım biliyor musun? İlla 900 lira istiyorsa.
2: Ne yaparsın?
8: Döverim seni. Hepinizi döverim lan.
2: Hadi canım.
7: Tamam kardeşim derim. Anahtarı tekrar kapının arka tarafına takarım. Kapıyı da kilitlerim.
2: Uğraşsın dursun.
7: Açılmıyor kardeşim derim.
2: Ama öyle bir noktaya bile varmadı o iş ya. Buyurun.
9: Abi merhaba.
2: Merhaba.
9: İzmir'den Cihan.
2: Cihan hoş geldin.
9: Öncelikle şu çilingir arkadaş.

0: başka müşteriyi bırakıp geldim buraya kadar yalanını bıraksın.
1: Gerçekten öyle olmaz mı? Olamaz mı yani?
0: Ne yaptı yani kapıyı açmak üzereyken? Açmadan bırakıp bu abinin çağrısına mı geldi?
1: Güzel.
0: Onu geçecek arkadaş.
1: Tamam.
0: Abimiz de hakkını vermiş. Teşekkürler.
1: Peki, teşekkür ederiz. Dostlar, bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
6: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: daha çekici.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Efsane devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hanımlar, beyler, İstanbul trafiğinde yoğunluk 165 seviyesinde. Başta İstanbul olmak üzere tüm kentlere ve yurt dışındaki tüm dinleyicilerimize selamlar. Şöyle bir iki şarkı daha dinleyelim. Sonra konuyla ilgili çok güzel yorumlar var. Onları alacağız. Hadi bakalım.
1: Madem bize ölmüyordun, rolde hepsi aslında.

0: akşamlar.
1: Ayancığım merhaba, Antalya'dan Yalçın ben.
0: Yalçın hoş geldin.
1: Şimdi tabii adam servise geliyor.
0: Evet.
1: O ayrı bir şey. Fakat 400 lira iyi para. Diğer müşterimi bırakıp geldim, hikaye.
0: Hikaye mi o laflar genellikle? 400 lira iyi para, yarısını vereyim diyor. Tam servis parası istiyor, 900 lira herhalde.
1: Müşteriler kuyrukta beklemiyor.
0: Evet.
1: O yüzden 400'e alacak arkadaş.
0: Çıtını çıkaracak.
1: Önce gidecek işine, çok sorun değil, zaman kaybetmiyor çünkü.
0: Evet.
1: Eğer almıyorsa da onu da vermeyeceksin. Biraz. Göndereceksin, gidecek. Bu
0: evet.
1: Basit.
0: Aramızda çilingir var mı dostlar?
2: Çoğu iş bilmezmiş.
0: Eyvallah, teşekkürler ediyoruz. 0505-188-30-0 aramızda çilingir var mı? Onu merak ediyorum. Murat yarım kalmıştı mesajı.
3: Aydın. Ayhan, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: Eskiler şöyle bir şey derdi.
0: Ne derdi?
3: Emeksiz yemek olmaz diye.
0: Evet.
3: Maalesef başta dediğim gibi hepsi de eskilerde kalmış.
0: Evet.
3: Artık insanların bir çoğunu, yani herkesi söylemeyelim yani.
0: Evet.
3: Eli gözü iş yaptığı insanların cebinde olmuş. Yani nasıl emek harcamadığın bir işten para talep edebilirsin? Ki karşı taraftaki insan sana mis gibi, hani harçlık demeyelim de yol parası.
0: Motosiklet için yol parası 400 lira.
3: Vermiş. Hatta evet. 400 lira vermiş. Daha ne istiyorsun?
0: Bunu kabul etmiyor.
3: Maalesef. Maalesef tek bir lafım var. O arkadaşa hop dedik.
0: Hop dedik.
4: Evet vallahi, ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Güzeldi bu.
5: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Hop dedik.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
0: Bakalım. 17 Ağustos 17 yaşıma giriyorum. Doğum günümü kutlar mısın? Kutlarım. Arda değil mi? Arda sevgili Arda. Doğum günün kutlu olsun. Annem Çiğdem ve ablam Pınar'ın doğum günü kutlu olsun. Onları seviyorum. Tamam, onu da gönderdik. Bugün konu doğum günlerinden açılmışken çok özel bir isim. Derdi Özben. O da 17 Ağustos doğumlu. 17 Ağustos 1941 yılında hayata merhaba demişti. 2013 yılında kendisini kaybetmiştik. Çok değerli bir isimdi Ferdi Özben. Bu vesileyle...

0: İyi akşamlar Lubex motor yağları. Hop dedik, show çayda geldi.
1: Ben geldim.
0: Radyo Turkuaz'dayız. Efendim, memlekette konum yok. Bazen diyorlar ya, bu konuları nereden buluyorsunuz diye. Her gün bir tartışma. Bir abimizin kapısı kapanıyor. Kendisi açamıyor, çilingir çağırıyor. Çilingir gelene kadar şansını zorluyor. Kapıyı açıyor bu arada abi. Çilingirli evin önünde buluşuyor. Diyor ki, ben kapıyı açtım, sana 200 lira vereyim. Çilingir de buna itiraz ediyor. Ama ben diyor, işi bıraktım geldim diyor. Tamam, o zaman 400 vereyim diyor. 50-50 yapalım diyor. Çilingir yine suratı beş karış. Ben de sizlere sordum. Mehmet Emin, bakacağız ona. Bazı yayınlar işte frekans değişikliği dolayısıyla hepsi teker teker gelecek yeniden. Buyurun Aşkın Bey.
2: Aycığım, iyi akşamlar İstanbul'dan Aşkın. Çilingir bence haklı. Servis ücreti normal 900 lira.
0: 900 lira, tamam. İlk kez bir haklı diyen çıktı bu arada. Şu ana kadar herkes çilingiri yerden yere vuruyordu.
2: Madem 200 lirası varmış, adam gelmeden önce sorsaymış.
0: Adamın 200 lirası yok zaten, kapıyı çilingir atsaydı 900 lirayı takdim edecekti herhalde. O arada ben açtım diyor.
2: Benim bu kadar param var kardeşim. O bence uyanıklık yapmış. Adam kartla tekte açmış ya kapıyı.
0: Evet.
2: 200 lira verip kurtulayım yapmış. Çilingir sonuna kadar haklı.
0: Peki, çilingir haklı diyenler de var. Durmuş Ali, Denizli.
3: Abi iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Kolay sana gelsin, da bana da hepimize. Tabii. Sağ olun.
3: Kısa ve özel olarak söylüyorum.
0: Tabii.
3: Çilingirci maalesef nedense hatalı.
0: Hatalı.
3: Çünkü bir şekilde hadi kolay gelsin yerine emeğinin yarısını vermeye çalışmış yol ücreti olarak.
0: Evet, o da itiraz ediyor, tamamını istiyor.
3: Yani kabul etmek bence mantıklıydı. Ama bir şey kar amaçlı düşünüyorsa,
0: evet,
3: kusura bakmasın, o çilingirci değil maalesef.
0: Peki, teşekkür ederiz. Bir de böyle bir görüş geldi. Fenerbahçe Lyon maçı yarın 22'de. Şu anda ben de canlı olarak bakıyorum. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor. Fenerbahçe Lyon maçı yarın 22'de. Dostlar, bir reklam arası.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: ve Migros uygulamasında.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Neler oluyor? Son bir mesaj da alalım mı konuyla alakalı? Çilingir mevzunda 3 aşağı 5 yukarı ama çilingir tarafında olanlar da var bu arada.
3: Abi merhaba.
2: Merhaba.
3: Kaleden Ahmet be.
2: Ahmetçim.
3: Ben de çilingir haklı.
2: Evet.
3: Neden haklı?
2: Niye?
3: Sen mesela
2: haksız
3: bugün
2: diyor.
3: Az konuştum radyoda veya az şarkı çaldım diye maaşını eksik alıyor musun? Hayır.
2: Ne alakası var ya? Ben konunun benimle ne alakası var?
4: Yok tabii.
2: Hakikaten yok tabii yani. Peki.
3: O adamın da işi o.
2: Tamam.
3: Geldiyse adam kapısıyla uğraşmasaydı, bekleseydi bence.
2: Eyvallah, teşekkür. Adam önemli yani. Madem çilingiri çağırdın daha ne uğraşıyorsun değil mi? Batman'dan Nurten diyor ki çilingire gerek yok diyor. Pet şişeyle ya da eski bir kredi kartla. Ya öyle deniyor da bir şey söyleyeceğim. Kilitliyse açamıyorsun bir defa, o ayrı. Ha, kapıyı sadece çektin, anahtar içeride kaldı. Uğraşanlar var pet şişe ya da kredi kartıyla. Açanlar da var. Bunu ben kendi evim için denedim, yapamadım. Allah biliyor. O yüzden çilingiri çağırdım. O da geldi aynısını yaptı, açtı ama. Aradaki fark bu. 900 liraya aldı gitti. Ya emeğidir.

tüm dinleyicilerime teşekkürler ediyorum. Ben Yeşim, kolay gelsin. Şu an yoldayız, eve gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı sevdiklerim Berkay, Ada, Doğa, Eymen ve Sibel'e armağan edeceğim. Okuduğunuz zaman cevap verebilirsiniz. Çekim yapacağım. Ama ben yazamam onu. WhatsApp'tan yazamıyoruz. Öyle bir şey yok. Şimdi yazışmaya başlarsak işin altından kalkamayız. Şu an dinlediniz mi? Dinlediniz. Duydunuz mu? Duydunuz. O zaman tamam. Ben üstüme düşeni yerine getirdim. Çekim yapabildiyseniz artık kısmet. Ama hani her mesaja dönebilmek maalesef mümkün değil. Kusura bakmayın. Bu arada iyi yolculuklar diliyorum size.

0: arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlantı
6: hayata. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanya.

0: Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16

0: benzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

yolun olayım. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Radyo Turkuaz'ın en güzel hali. Bakın hep söylüyorum size. Geçmiş, günümüz, sevilen şarkılar, farklı yorumlar ard arda geliyor. Saat geçti, akşamın 7'sini bulduk. Bir ara verelim.

4. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize merhabalar. Hem trafikte olanlar hem de bizler gibi mesaide. Ya da yurt içinde, yurt dışında, dünyanın dört bir yanında radyo sevgisiyle evlerinde bizleri dinleyenler. Hepinize selamlar dostlar.

İstanbul'da trafik ne durumda? %62. Valla saat 5'te durum neyse halen öyle. Yoğunluk devam ediyor dostlar. Şurada bir kaza var. Haliç'te yan köprü. Üzerinde Ok Meydanı istikametine doğru orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Diğer kentlerde durum nedir? Bileyenler WhatsApp üzerinden sesli mesaj yollayabilir. 0505-188-30-0. Sadece trafik raporu alıyoruz. Gösteri devam ediyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'u ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır. Hem eğleniyoruz, hem tartışıyoruz.

Açıklama yapmış Fatih Terim. Bu noktada ben de sizlere de sormak isterim hemen. 3-5 tane görüş alalım. Vaktimiz var nasılsa. Fatih Hoca diyor ki gündüz maçı taraftarıyım. Aslında bunu denemek lazım diyor. Birçoğunda hoşuna gidecek diyor. Bunu zaten dünyada yapıyorlar. Avrupa'da diyor. Başka ülkelerde. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum tabii, stadyumlarda ışıklandırma yokken gündüz maçları oynanıyordu ağırlıklı olarak. Ama şöyle bir düşünelim. İşte tabii bazı maçlar bazı liglerde, yine ülkemizde gündüz de oynanıyor bu arada, oynanmıyor değil o ayrı, ama hani bir Galatasaray'ı, bir Fenerbahçe'yi, bir Trabzon'u, bir Beşiktaş'ı, yani büyüklerin maçlarını da böyle bir gündüz izlemek ister miydiniz? Mesela Fenerbahçe stadyumunda gündüz saat 14'te, uygun mevsimde tabii, Ağustos'un ortasında değil de, o zor olur da. Yani böyle bir Eylül'de, Ekim'de bir gündüz maçı, yine keza Galatasaray'ın stadında, Beşiktaş'ın stadında, Trabzon'da, ne bileyim Kayseri'de. Bu fikir nasıl, hoşunuza gider mi dostlar böyle bir şey? Arada bir denenmeli diyor Fatih Hoca. 0505-188-30-0. Eğer görüşünüz varsa beklerim. Dileyen yazılı göndersin WhatsApp üzerinden. Dileyen sesli mesaj atabilir. Kısaca evet ya, güzel olabilir de diyebilirsiniz. Ya da yayıncı kuruluş zaten buna izin vermiyor. Bunlar da farklı icatlar da diyebilirsiniz. Bilmiyorum, bir görüşünüzü merak ettim. Birkaç görüş alalım hadi.

0: Hatay, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ayhan abicim.
0: Canım.
1: Ben Serkan.
0: Serkan hoş geldin.
1: Premier Lig maçları cumartesi günleri oluyor, güzel oluyor.
0: Evet.
1: Bizim ligimizde de olsun yani. Niye olmasın ki?
0: Buna katılıyorsun.
1: Bence çok süper olur abi.
0: Peki.
1: İyi akşamlar dilerim.
0: Mesela Almanya'da da teşekkür ederim. Sen de sağ olasın Hatay. Mesela Almanya'da genellikle cumartesi saat 15.30'da maçlar. Sadece bir maç 18.30'daymış. Pazarda sadece iki maç oluyormuş. Onlar da en geç saat 18.30 civarı. Bir görüşte diyor ki Anadolu maçları, hatta bir iki derbi gündüz kuşağında olmalı. İlginç bir şey değil mi? Engin diyor ki bence doğru, gündüz maçları zevkli olur diyor. Öğlen 2'de 4'te ve 6'da oynanacak karşılaşma. Mesela bir Fenerbahçeli kardeşim de demiş ki ilk defa terim demiş, doğru söylüyor. Tamamdır. Görüşleri alacağım, bir reklam.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Mesela dün Beşiktaş karşılaşması değil mi? 21.30'da oynandı. Sonrasında çıkışlar İstanbul, pazar akşamını yoğunlu insanlar. Mesela bu akşam da Süper Lig'de haftanın kapanış maçı var. Samsun'da oynanacak. Samsun Spor Göztepe maçı saat 21.30'da. 21.30, 22.15. Ondan sonra çıma 23.15. Hadi uzatmalar 23.30. Herkesin ertesi gün işi var, gücü var. Çocuklar var.

0: çok geç gerçekten. Bu noktada Fatih Hoca'nın bu önerisi hakikaten dikkate alınabilir. Ha, yayıncı kuruluşun kendi reklam geliri, bütçesi, onu bilemem tabii ki ama eskiden demin de dediğim gibi statlarda ışıklandırma yokken milattan önce benim yaşlarımda gündüz maçları oynanıyordu. Çünkü imkan yoktu. Çok az stadyumda ışıklandırma vardı. Buyurun.
1: Evet, Hatay'dan selamlar.
0: Selam.
1: Ayhan abi. Evet.
0: Gökhan.
1: Kesinlikle gündüz maçlarına razıyız.
0: Evet.
1: Kesinlikle ya, olmalı.
0: Bir iki maç olsa.
1: Bence insanlara da pazar günü, hafta sonu için değişik aktiviteler olarak geri dönebilir.
0: Yani elin yabancısı bunu yapıyor. Bizde niye bu alışkanlık? Eskiden vardı, sonradan bu işlere geldi. O da enteresan. Fatih Hoca'nın böyle bir görüşü var. Ben de sizlere sordum. Teşekkür ediyorum. Görmez.

lastikleri çok iyi biliyorlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show'da. Saat 5'te başlıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama akşama 7.30'unu bulduğumuz andan itibaren artık biraz sakinlik, artık biraz özlem, hasret, kalbe dokunan şarkılar. Günün özel şarkıları birazdan yayına girecek. Bugün Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Ferdi Özben, Serin Özer, Coşkun Sabah ve Ümit ve Sen. Çok güzel. Şahane şarkılar. Süper.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlant hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel

0: müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

Dostlar, günün özel şarkıları başladı. Açılışı şahane bir isim. Ferdi Özbeğenli yapıyoruz. Bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1941 yılında hayata merhaba demişti Ferdi abi. Kendisini 2013 yılında kaybetmiştik. Türk müzik tarihinin çok önemli yorumcularından bir tanesi. Bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hemen ardından Zerrin Özer burada olacak. İyi yolculuklar.

Doblo da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Bugün 80'li yıllar dalında önemli sahne isimleri. Ferdi Özben, Zerrin Özer ve şimdi Coşkun Sabah geliyor. Coşkun abiyle de bütünleşen şarkılardan bir tanesidir. Ben eminim ki şu anda otomobilinde, evinde, iş yerinde olanlar radyoların sesini biraz daha açtılar ve eşlik edecekler. Hatıram olsun altın bir şarkı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde sabaha karşı 3.02'de deprem oldu. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem 45 saniye sürdü. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Haber buradayız. Ümit Besen'i tebrik ediyorum. Kızını evlendirdi. Mutluluklar diliyoruz Ümit Besen'e ve ailesine. Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

uzakla. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bugün ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.